Avan. Kayrasın yanır çelede kaçalı taba çelecim. Şalan le pet mürülü. Kılı soka da lau çaka moçu güç. Ya. Kılı soka da lau çaka moçu güç. Kamu ngay. E unsu babu tutsu var ki nas tokulu sama suku nkwap. E vas lapi mama. Uru tişe bas lapi len. Wadu men. Masha maitabu kon. Bye.